Duydum gülüm, evlenmişsin. Bir de oğlun olmuş. Ne hikmetse gözleri aynı bana benziyormuş. Adını da Oğulcan koymuşsun. Hatırlıyorum, bir zamanlar bir oğlumuz, bir canımız olsun istemiştik ya. Belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım. Senden bana ne köy ne de kasaba olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan akrep kendini sokan, ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü

Son sözüm bu sana. Canına beni de alıp git. Tek başıma kalırsam yaşamam, ölürüm.

Dinle güzel, dinle şarkıyı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun, neden suskunsun? Biliyor musun ki hiçbir karşılık görmeden sevmek bu durgunluğumun, bu suskunluğumun bir belirtisidir. Peki biliyor musun seni ne kadar çok sevdiğimi? Yağmurlu bir havada ellerini havaya aç, tutamadığın yağmur tanecikleri kadar çok seviyorum. İşte seni o kadar çok seviyorum.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

Sen benim son sevdamsın. Son aşkım, son bakışım, son yanışım. Sensiz olmuyor. Yollar, yollar seni getirmiyor. Üzüyorsun beni, gelmiyorsun. Anladım ki, anladım ki sevmiyorsun. Sevmiyorsun.

Vay seni gümüşhane vermedin bana yari. Vay seni gümüşhane vermedin bana yari. Bak da gelir miyim da. Vay seni gümüşhane vermedin bana yari. Vay seni gümüşhane.

0: kadar gelirim.
1: Radyonun reklamlar.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

giden gelir. Tam karşımda şimdi, kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin. Hem

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party...

0: parti etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Umurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorba.

0: yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de...

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Şarkıyı nasıl bu arada bilmediğim için uyduruyorum, yine uydurmalar başladı. Herkese günaydın. Mutlu günler. Haftanın dördüncü iş günü Perşembe bugün. Umarım keyifler yerindedir. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hiç aman aman. Dün muhteşem bir sıcak vardı. Muhtemelen bugün de böyle olacak. Hatta dün en sıcak günlerden birisiymiş. İnsanlar perişan halde ki bundan birkaç ay öncesinde artık yaz gelsin, bir ısınalım, donduk dediğimiz zamanlar geldi aklıma ve şu da geldi. İnsanoğlu olarak diyorum ya, her zaman ne istediğimizi bilmiyoruz. Sıcak olunca yine söyleniyoruz, soğuk olunca söyleniyoruz. Herhalde yapı gereği biz böyle insanlar hep böyle bir şekilde söylenecek. Herkese merhaba, mutlu günler, huzurlu günler efendim. Temennimiz bu şekilde. Öğüt efendim burası. Mikrofon başında ben Sibel Kabasakal. Saatler 12'ye kadar muhteşem şarkılarla buradayız. Sizler neler yapıyorsunuz bilmiyorum ama kiminiz evde, kiminiz iş yerinde, kiminiz şu anda hala da seyir halinde, trafikte sesimi duyuyorsunuz. Ben gününüzün güzel geçmesi için elimden gelen bütün güzel şarkıları playliste atacağım. Size ne dinlemek istediği şarkılar varsa bana yazabilirsiniz ama bugün hatta birkaç gün muhtemelen Instagram üzerinden sizinle mesajlaşacağız. Çünkü hala daha elimizdeki sistemi yaptıramadık. Bu bizim ayıbımız olsun. Mesaj yaşamıyoruz. Kimden nerelerden mesaj gönderiyor bilmiyorum, göremiyorum. Çünkü monitörümüz birkaç gündür bozuk arkadaşlar. Bununla ilgili bir çalışma olacak ilerleyen zamanlarda. Şimdi sesimi duyan herkese bir kez daha merhaba dedim. Ve her zaman şunu söylüyorum güne başlarken. Lütfen kendinizi sevin arkadaşlar. Sevin. Çünkü kendini sevmeyen hiç kimseyi sevmiyor. Bunu çok net anladım. Ve şunu da hemen ekliyorum. Gününüzün güzel geçmesi için toksit olan her şeyi geride bırakın. Arkadaşlık, eş, dost. Artık ben hiçbir şeyin hatırına olduğuna inanmıyorum. Beni üzen, kıran ve beni anlamayan herkesi çevremden uzaklaştırıyorum. Ve ne kadar az insan o kadar çok huzur diye düşünüyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaatı tanıyorsunuz. Aylardır arkadaşlar yapmış olduğu kampanyalarla Düzce'nin gündeminde. Çünkü hakikaten bugün inşaat sektörü denildiği zaman işte geldik buradayız, biz bu işte ustayız diyor adamlar. Çünkü inanılmaz kampanyalar bugün Düzce'de, çok ciddi rakamlar. 40 ay vade, hem de senedi yok, sepeti yok, banka kredisi yok, kefili yok. Ooo mis. Ve sadece 1500 liraya daire satıyorlar. Bugün ne yaparsanız yapın hiçbir şey olmasa o 1+1'lerde yatırım için bile olsa alınır, düşünülür arkadaşlar. 700 bin lira peşinat istiyorlar. Geri kalanını 40 ay vade yapıyorlar. Yani 40 ay vade arkadaşlar. Süper bir kampanya bence. Lütfen ilgilenen arkadaşlarımız mutlaka İstanbul Boğaziçi İnşaat'a ulaşsınlar diyorum. Ve İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda muhteşem yayınımıza devam ediyoruz.

açtığım için. Son ses kendi yayınımı dinliyorum ya. İnsanın bu kadar kendini beğenmesi nedir abi? Az önce duyduğunuz cızırtı sosyal medyadan Sibel Kabasakal'dan gelen mesajları okuyacağım ama normal bir tane mesaj yok arkadaşlar. Gerçekten havanın vermiş olduğu bu sıcaklıktan, bu nemden falan yavaşça beyin, vücudu böyle yavaş yavaş terk eder durumundayız. İnsanlar tahammülsüz, insanlar sinirli, öfkeli, bir neden falan yok yani. Herkes bunalmış bir vaziyette, sıcaklar o kadar üstümüze geliyor ki lütfen serin yerlerde duralım. Ve buradan yaşlılarımıza bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen dışarı çıkmayın. Çok acil bir durumunuz yoksa, ya varsa da verin torununuza, çocuğunuza falan, ilaç mı lazım, ne bileyim işte bir yere mi gideceksiniz, akşamı bekleyin. Ya bugün erken kalktım, biraz dışarıda işlerim vardı, onları hallettim. Bir baktım bir sürü böyle teyzeler, amcalar, güneş kafaya geçiyor, ben bile duramıyorum. Nasıl geziyorsunuz, nerelerde gezeceksiniz, öğlenin sıcağında daha cirit atıyorsunuz dışarıda. Allah rızası için bir evde oturun, ifil ifil açın camı pencereyi falan. Açın bir Müge Anlı falan. Ay, yapacak başka bir şey yok yani. Bu konuda ciddiyim. Lütfen yakınlarınızı sıcaklarda dışarı çıkartmayın. Onlar dinlemeyecek, canı sıkılacak, çıkmak isteyecek ama lütfen engel olun arkadaşlar. Evet, kamu spotundan sonra yayınımızı devam ettiriyoruz. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda mesajlarımızı okuyacağız. Sevgili Ertuğrul, nasılsın dostum? Nasılsın kardeşim? Çok tatlı bir çocuk ya, bayılıyorum ben ona. Ve sevgili Öznur, ya annesi mi desem ablası mı desem bilmiyorum, o kadar genç, o kadar güzel bir kadın ve oğlu da öyle, dünyalar tatlısı. Böyle şey, abla kardeş gibi duruyorsunuz, anne oğul gibi durmuyorsunuz bu arada, söyleyeyim. Dün hem ziyaret ettik onları, yakın bir arkadaşım oradan alışveriş yaptı. Dedim ki Öznur kuyumculukta. Bundan sonra Düzce'nin tek kadın kuyumcusu Öznur kuyumculuğa gideceksiniz. Çevremdeki herkese de söylüyorum. Çünkü iyi olan esnaflar kazansın istiyorum. Güler yüzlü esnaflar. Öznur da bu arada muhteşemsin. Sürekli güler yüzü, anlayışlı böyle. Tam bir esnaf ya. Vallahi harikasın. Ama keşfedemeyenler var bu arada. Bilmeyenler. Arkadaşım diyor ki ben falanca yere gidiyordum falan. Dedim ki bundan sonra. Milletin ekmeğine de taş koyuyoruz. Ya sıkıntı değil ama şey, bu çok gerçek. Bugün bir kuyumcuya gittiğiniz zaman da tabii ki yoğun oluyorlar. Çünkü orada sıfır hata olması gerekiyor. Hızlı bir şekilde işte altın alışverişlerinde falan. Biraz böyle hesap kitap işi olduğu için de çok fazla ilgilenemediği zaman olabilir özellikle kuyumcuların. Ama Özdur öyle değil. Özdur bence çok bu arada müşterileriyle de yakın ilgileniyor. Güler yüzü, çay, kahve. Oh! Biz oraya gittiğimiz zaman geçen şey diyor, uğrayamadım, hatta kurabiyelerden yiyecektik birlikte. Senin yüzünde bütün kurabiyeleri ben yedim. Neyse, ben yine kurabiyelerimi alıp gelirim. Öznur kuyumculuğa buradan sevgiler, saygılar. Büyük caminin hemen karşı tarafı olmuş oluyor giriş kısmında. Bir de hemen not ekleyip size en iyi şekilde yardımcı olabilecek bir isim. Öyle söyleyeyim yani. Selamımızı söyleyenlere indirim yapıyor. Söylemeseniz de olur, sıkıntı yok yani. Selamlar olsun. Şimdi güzel bir şarkı istedi sevgili Ertuğrul. Dedi ki abla Barış Manço çalabilir misin? Ayıp ediyorsun kardeşim ya. Şarkı senin için. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayın devam ediyor. Mesajları da okuyacağım. Bütün kadınlara gelsin bu şarkı efendim.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

0: Gelen mesajlara şöyle bir göz gezdirelim bakalım. Sevgili Demet hoş geldin. Sibel biz her zamanki gibi. Ameleos. Ama böyle demeyin, çok üzülüyorum. Hepimiz çalışmak zorundayız.
1: İster ah et, ister kendur, kendine göre haklı.
0: İki hafta önce ayrıldığım nişanlım için bir şarkı çal ve lütfen çok da güzel bir laf sok. Ama beni çok pis kullanıyorsunuz şu anda.
1: Kötü an, sonumu elin.
0: Hayır yani bunu düşünmem lazım. Dinliyor mu ki acaba nişanlın yayınımızı? Bilmiyorum. Neyse, ayrılmış, bitmiş, gitmiş ilişkilerin üzerine konuşmak bile çok gereksiz. Vallahi bak, ben şu kafadayım. Bu arada çok kromu düşünüyorum, ne yapıyorum ya? Ya ayrıldıysan iş bitti yani. Biri gider biri gelir abi yani. Ne yapayım, hayatım boyunca aşk acısıyla mı yaşayayım yani? Abi giden gitmiştir. Bak çok klişe, tamam mı? İnternet sözleri ama inanılmaz doğru. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Gülü bir gün, seni her gün diyor ya da. Hayır, şöyle bir şey var yani. Şimdi beni istemeyen, hayatımda gerçekten beni üzen bir insanı hayatımda tutmak ne kadar doğru? Şöyle düşünün. Eşiniz, erkek arkadaşınız, birlikte yol yürüdüğünüz bir insan hayatınızda sizin yükünüzü almak zorunda. Yani arkadaşlık budur, sevgili, eş, dost, ne bileyim ya, bu sadece hani özel bağlamda bir ilişki de değil yani. Eşiniz falan olmasına da gerekmez. Bu çevrenizdeki arkadaşlarınız için de geçerli. Arkadaşlığın anlamı da budur. Birbirimize yardımcı olacağız, birbirimizin yükünü alacağız, birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız. Onun düşünemediği noktalarda biz devreye gireceğiz falan. Çünkü asıl arkadaşın anlamı bu. Şimdi özel bağlamda sevgiliniz, beyefendi, kocanız neyse artık. Bunların da yine aynı şekilde bunları düşünmesi gerekiyor. Sürekli bir zorbalık içerisinde, işte sürekli ben merkezci düşünmeler, bencil. Hayatındaki bütün rutlarını hep kendi isteğine göre çevirmesi, sizi anlamaması, dinlememesi, aşağılaması, her neyse. Yani bu zorbalıklara maruz kalıp hala da bana ne olur seviyorum demeyin. Demeyin Allah aşkına. Bilmiyorum yani. Bir de kötü insanları hayatımızdan çıkarttıktan sonra başkalarına şans vermek gerekiyor. Belki hayatınıza onun yarım bıraktıklarını tamamlayacak. Böyle adam gibi adam. Diyecek ki işte geldim, buradayım. Hayır, bir fırsat verin yani. Aşk acısı çekmekten sağınızdaki solunuzdaki insanları göremiyorsunuz. Belki birisi var ya abi, hayatını renklendirecek, seni böyle çekip alacak, elini uzatacak falan. Hani gerçekten böyle, ben en fazla 3 gün aşk acısı çekerim. 4. gün zaten otomatikman ikizler burcu olduğum için şeyi unutuyorum, niye üzüldüğümü unutuyorum. Dün çok mutsuzduk abi, niye bu? Ya bilmiyorum, Allah da bizi böyle yaratmış herhalde. Çok fazla böyle şey yapmıyor, aşk acısı çektirmiyor. O yönden çok şanslıyım. Size de bunu tavsiye ediyorum ve gerçekten hayatınızda yeni yerler açın. Birilerine şans verin bence. Ya işte o şarkıları gönderdik, işte Allah burnundan getirsin de, Allah şöyle yapsın da falan. Ya ilahi adalet denilen bir şey var hayatta. Gerçekten siz isteseniz de istemeseniz de görüyorsunuz. Bana eskiden çok gülüyorlardı. Ben inanılmaz bir Samanyolu'ndaki şeyi izliyordum. Neydi adamın adı? Kurşunu eliyle tutuyordu ya. Salih abi. Bir de dumanların içinden çıkan bir amca vardı sürekli. Bak vallahi çok komik geliyor ama. Sırlar dünyası. Abi sonunda kötüler hep kaybediyordu. Farkında mısınız? Uğraşıyorlardı. Ben fanatiktim sırlar. Hayatla böyle bir şey. Yani siz İsteseniz de istemeseniz de bir şekilde ilahi adalet yerini buluyor arkadaşlar. Siz kendiniz için bir şeyler yapın. Birilerinin yükünü, birilerinin yapmış olduğu bir şeyleri düşünerek, konuşarak yine siz kendinize eziyet ediyorsunuz. Çünkü bu insanlar bu kadar değerli ve önemli olmamalı bence. Ya düşünsene, benim bir zamanım var. Çok güzel bir gün kalkmışım, elimi yüzümü yıkamışım, doğmuş benim güneşim falan. Sonra geliyorum, dünde kalan toksit şeyleri düşünüyorum. Ya bana böyle yaptı, böyle oldu, şöyle oldu. Kim bilir ne yapıyor, ne ediyor. Ay ne yapıyorsa yapsın. Ay ne yapıyorsa yapsın. O yüzden bu şeydeki kampanya gibi. Eskisini götürüyoruz, yenisini alıyoruz arkadaşlar. Eskisini götür, yenisini al. Ay benim çok sevdiğim bir şarkı

aramıştı sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. En güzelinden. Zehra hoş geldin seyir halinde. Sibel'cim seni dinliyorum. Çok iyisin ya. Şarkıların çok güzel. Muhabbetin çok güzel. Bence bir radyo programcısının en dikkat etmesi gereken şey samimiyet. Sende yeterince var demiş. Teşekkür ederim. Aslında dikkat demeyelim biz buna. Ben şuna çok inanıyorum. Yani yakın arkadaşlarım da çok iyi biliyor. Gerçekten böyleyim. Normalde de böyleyim. Yayında da böyleyim. Hiç kasmaya falan gerek yok. Neyse o. Bugün bir Ayşe teyzemiz biz dinlerken Ayşe teyzem diye bağırasım geliyor içimden. Çünkü ben zaten böyle bir insanım. O yüzden çok da yorulmuyoruz bu konuda. Çünkü insanlar artık samimi olmayan hiçbir şey istemiyor. Muhabbet istemiyor, sohbet istemiyor. Ya bugün haberlerde bir spikeri izlerken bile samimi olmadığı zaman değiştiriyorsun. Samimiyet her şeyin en güzeli. Yeter ki böyle birbirimize mutlu birliktelikler tesadüfü için el ele tutuşalım istiyorum. Hepimiz böyle olalım. Çok teşekkür ederim övgülerin için. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayın devam ediyor. Mesajları kontrol ediyoruz efendim. Bu arada hemen araya giriyorum. Lütfen 700 bin, 700 milyar, 700 de... Geçenlerde o kadar kaptırmışım ki İstanbul Boğaziçi İnşaatı'nın tanıtımını yaparken yine 675 TL mi demişim? En sonunda dediler ki ya sen vallahi bizi iflas ettireceksin. Yani taksitleri falan peşinatı çok özür dilerim 675 bin lira. 16.500 lira bir şeyler demişim, karıştırmışım o heyecanla. Arkadaşlar bugün ev satın almak istiyorsanız kapı kapı dolaşmayın, orayı burayı aramayın. İstanbul Boğaziçi'ne mutlaka gelin. Bakın 1500 liraya 1,5 milyon, 1,5

çok ucuz gerçekten. Bence çok ucuz bir ev için ve Beçi'de muhteşem bir proje. Ya almayanı dövüyorlar diye pazarcılar anlatıyor ya. Yemin ediyorum İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın çalışmalarını böyle anlatmak istiyorum. Almayanı dövüyorlar ya. Almayanı dövüyorlar arkadaşlar. Bugün herkesin ev sahibi olabilmesi için muhteşem şartlar. Yani düşünsenize 1500 liraya bir ev, tamam mı? 1,5 milyon ve siz bunun yarısını ödüyorsunuz, 700 bin lirasını. Geri kalan taksiti arkadaşlar 40 aya bölüyorsunuz ve sizden taksitlerinizde herhangi bir senet, herhangi bir banka kredisi, sizi zorlayacak, böyle faize bulaştıracak hiçbir şey yapmıyorlar. Oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, çok dostane bir anlaşma oluyor, tamam mı? Diyorsunuz ki ben taksitlerimi ayın 15'inden 15'ine ya da 20'sinden 20'sine ödeyebiliyorum. Bu kadar. Ve sonrasında ödeyemediğiniz zamanlar olabilir, zorlanabilirsiniz. İnsanız, hepimizin hayatında inişler çıkışlar, evdeki hesap çarşıya uymadığı zamanlar oluyor. Bu zamanda diyorsunuz ki ya kardeşim ben bu ay ödeyemeyeceğim, diğer ayda sıkıntılıyım. 3 ay sonra 3'ünü bir ödemek istiyorum falan. Bakın böyle anlaşmalı bir sürü müşterimiz var. Yani biz sadece İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak arkadaşlar bir firma değil, Düzce'yle bir aile olduk. Aile olduk ve geçenlerde gittim, proje alanını gördüm. Evet, anlatıyordum. Diğer projelere, diğer etaplara gitmiştim. Son ki proje alanına gitmedim arkadaşlar. Sevgili Çiğdem'le birlikte dedim ki burayı tanıtalım, burayı anlatalım biz ya. Biz burada eksik bir şey yapıyoruz abi. Hani bilmiyorum biz burada nerede yanlış yapıyoruz ama burasının şu an hani böyle peynir ekmek gibi böyle. Hani o kadar hızlı gitmesi lazım ki var müşterilerimiz ama neye üzülüyorum biliyor musunuz? Düzce'den daha çok dışarıdan turlar düzenleniyor bu arada bizim etaplarımız için. Size yemin ediyorum İstanbul, Ankara, Adana, diğer illerden o kadar rağbet var ki hani biz de istiyoruz ki Düzce'deki insanlar alsınlar, Düzce'deki insanlarla muhatap olalım. Düzce'deki insanların gerçekten eve ihtiyacı olan insanlar bizim projelerimizden yararlansınlar. Bazen çok özür diliyorum ama tabii bugün biz 1500 lira dediğimiz bir para başkaları için hiçbir para yani. Hiçbir para, sıfır para yani. Onlar için çok da önemli değil arkadaşlar. Sadece başımızı sokacak bir yer olsun diye değil, yatırım amaçlı da kullanılabilir tabii ki. Ama neden ihtiyacı olan insanlar oturmasın ki, bugün mutlu olmasın? Biz bir hayır dualarını alalım. Yoksa evlerimiz satılıyor, peynir ekmek gibi gerçekten gidiyor. Ama istediğimiz Düzceli vatandaşlarımız alsınlar bu evleri. Çünkü taksit ödeme imkanları başka zaman olmayacak. Bakın bu konuşmalarım bir sene sonra şu an verdiğim fiyat arkadaşlar, emin olun o kadar komik bir rakam gelecek ki. Bir senede, iki senede ev fiyatlarının nasıl yükseldiğini, nasıl arttığını biliyorsunuz. Yani 300-400 bin liraya 1+1 alınıyordu eskiden, hatırlıyor musunuz? 300 lira, 250 lira, 150 lira. 150 TL'ye falan. Hani o reddedeydi, şu an nelerden bahsediyoruz. Bunun bir sene, iki sene sonrası var. Artık gerçekten ev almak hayal olacak. Böyle bir kampanyayı başka bir şirket, başka bir firma yapar mı bilmiyorum. Ama İstanbul Boğaziçi İnşaat dedi ki ya Sibel'cim, bizim reklamımız, reklama ayıracağımız bütçe, biz ne gidelim oralara buralara büyük büyük yatırımlar yapmaktansa en güzel reklam şöyle olsun bizim için. Biz dedi müşterilerimize, reklam parasını müşterilerimize değerlendirelim. Onlar bizi bulsunlar. Yapabileceğimiz güzelliği onlara yapalım dediler ve bu 40 ay vadeye imzalarını attılar arkadaşlar. Gerisi sizde. 1+1 projemizde yerden ısıtma ve sonrasında güvenliği olacak. Üniversitenin tam karşısında proje alanımızı gezmek istiyorsanız, görmek istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar, hiç çekinmeden arayabilirsiniz, gidebilirsiniz, sorabilirsiniz. Migros'un hemen arkasında, merkezdeki Krem Park'ın orada. Bizim binamız var İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak.
tabelamızı göreceksiniz. COSGAP binasının hemen yanındayız arkadaşlar. Yine İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın Instagram'dan takip edebilirsiniz. Projelerine bakabilirsiniz. Telefon numarasını verebilirim size. Buradan arayabilirsiniz. Ya da ne yapayım ben anlamıyorum yani. Sizin için her şeyi yapıyorum burada. Yani gidip görmeniz gerekiyor. Bakmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar anlatırsak anlatalım. Ben mesela geçen gittiğimde sevgili Çiğdem'le birlikte burada anlatırken proje alanını gördükten sonra anlatımım bile değişti. Yani burada şey diyorum mesela 1+1 işte fiyatlara çok yoğunluk veriyordum. Çünkü kampanyada fiyatlar bizim için çok önemli. Hani buradaki müşterilerimizin 40 ay vadesi, hani yarısı peşin olup yarısının normal elden taksitle alınması falan muhteşem bir şey. Ben bunu anlatırken proje alanına gittikten sonra dedim ki ya sevgili Çiğdem, burası dedim ki cennet. Siz şu an gerçekten bedavaya ev satıyorsunuz yani. Gerçekten böyle. Çünkü üniversitenin tam karşısı, çok merkezi bir yer. Karşınızda cadde, normal otobüs kullandığınız zaman duruyor. Arka iki tane yol zaten açılmış oraya. Ve bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir alan ki, öyle muhteşem bir yer ki arkadaşlar. Hani şey gibi, dört mevsimi aynı anda yaşıyor gibi. Biz o alanda ön tarafa baktığımız zaman evet üniversite, cadde, yol, insanlar, arka tarafa baktığımız zaman böyle ormanlık bir alan gibi ve bir adımla orada çayınızı kahvenizi içerken arkadaşlar iyi ki diyeceksiniz. Oh be diyeceksiniz. Ben elimden geleni yapıyorum size. İlk etap projelerimizi de anlatırken bu şekilde anlattım. Sonra bizim çevremizden de öyle dediler ki Sibel bu etapta yeriniz var mı, ne yapabiliriz falan. Biz bitti yok yani, etapta yer kalmadı. Hep öyle olur zaten, almaya niyetlenirsiniz, almazsınız, tam böyle biter sonra gelirsiniz, dersiniz ki yer var mı. Arkadaşlar hızlı hareket edin diyorum size, araştırın diyorum, bak kafadan değil, bir gidin proje alanına bakın. Bu

0: Mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.
3: Pozitif Enerji.

Ferhat abi güzel söyledi bu şarkıyı ya. Rüzgar da söylüyordu biliyorsunuz. Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar. O muydu ya? O Rüzgar mıydı o? İstanbul Boğaziçi'ne teşekkür ettik. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a teşekkürlerimizi sunduk. Ve diğer bir saatimizde artık hamburger saati başlasın. Acıktın mı? Sana diyorum. Kırmızı şortlu. Favorilerim arasında kırmızı şortlu. Sen çok sahte bir adamsın. Sen ya medyanın adamısın. Abi o videoyu izledikçe gülüyorum ya. Adam ay Allah. İzlediniz mi kırmızı şortlu'yu? Benim favorimdir o dayı. Kırmızı şortlu. Sana diyorum kırmızı şortlu. Sen çok yanlış bir adamsın ha. Sen ya medyanın adamısın. Acıktınız mı? Mesajları görmüyorsun be abla. Okumuyorsun be abi. Mesajları görüyorum, bakıyorum, hemen okuyorum. Merhabalar, merhabalar, merhabalar demiş dinleyicilerimizden. 3 kez yazmış okumam belki diye. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sibel'cim şu an kalıcı konutlarda otobüslerde sesini duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Ben çok sık otobüs kullanıyorum. Hemen hemen her yerde senin sesin var. Vallahi evde olduğum zamanlarda da dinliyorum ve inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü herkes seni tercih ediyor demiş. O zaman buradan bir otobüsçi abilerimize bir selam gönderelim. Şimdi kalıcı konutlarda dediniz ve her yerde... bütün kaptanlarımıza kolay gelsin. Onlar bizi çok dinliyorlar çünkü onlar sürekli direksiyon başında ve her zaman yollardalar. Biz onlar adına şöyle bir mesaj verelim mi? Sürekli toplu taşıma araçlarında servisler, otobüsler, minibüsler, firmacı arkadaşlarımız var. Böyle sürekli dağıtım yapan sucu kardeşlerimiz var. Onlar da dinliyorlar, kargocular. Arkadaşlar lütfen trafikte biraz daha onlara, taksicilerimiz de dahil buna, biraz daha yumuşak davranalım. Nasıl? Şimdi biliyorsunuz ki bu yol verme olayı, işte kavgalar, dövüşler falan trafikte. Maşallah Düzce'nin trafiği de artık İstanbul trafiği gibi oldu. Bir kilit oluyor belirli bir saatlerde. Yani ben Düzce'nin bu kadar trafik yönünden yoğun olabileceğini eskiden hiç düşünmüyordum ama şu an müthiş bir trafik oluyor. Ve bu süre içerisinde şu empatiyi yapmanızı istiyorum. Şimdi toplu taşıma araçları kullanan abilerimiz, onlar bakın sabah adam kalkıyor, direksiyon başına geçiyor. Akşama kadar arkadaşlar, akşama kadar o arabanın içinde bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Ve şimdi gittiği yolları saat başı gidiyor. Düşünsenize bunu her gün yapıyor. Bizler aracımızı kullanırken tabii ki bir yerden bir yere gidiyoruz fakat o an ihtiyacımız olduğunda kullanıyoruz. Ve otobüste yaşlısından çocuğuna kadar, gencine kadar birçok can emanet onlara. Hata yapmış olabilirler. Onlar da insan sonuçta. Farkına varmadan herhangi bir şey olabilir. Bu arada sevgili Berkay Setenay, ay biraz önce şarkı armağan edecektim, seyir halindeydi. Kucak dolusu sevgiler arkadaşlarıma. Şarkı armağan etmeyi unutmayayım. Sevgili Gül abla da dinliyor şu anda. Ona da buradan kucak dolusu sevgiler İstanbul Boğaziçi İnşaat'a. Şöyle toplayayım mı konuyu ben? Yani birazcık böyle empati yapalım ya. Hani adam düşünsene her gün yolda zaten. Ya sen şuradan şuraya gideceğim bir 15 dakika. Bağırıp çağırma bu adama. Ya bırak hata yaptı, uyar. Yani bir eyvallah de, bir tatlı tebessüm et. Abim de böyle güzel, hani o iletişimi güzel kur. Hata yaptın ama dikkat et falan, böyle bir şey. Bağırıp çağırmayın. Çünkü onlar gerçekten tüm gün boyunca, bakın biz dışarı çıkmaya bile korkarken bu havada. Onlar o otobüsün, o minibüsün içinde sabahtan akşama kadar direksiyonun başında
Yani ne yapıyorlar arkadaşlar? Ter döküyorlar. Biz anlayışlı olursak onlar da bize öyle olacağına inanıyorum. O yüzden kaptanlarımıza selam gönderiyorum. Bütün yolcularımıza da buradan kucaklıyorsun sevgiler efendim.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Bizden kurtulmak zor. Siz nerede? Biz orada. Radyo Öğüt 102.1.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Yarım Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam
1: Mahallenin
0: ediyor.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.

0: istiyorum.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
2: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam
1: Mahallenin
0: ediyor.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil. Mahalle

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.

0: seninle olsun.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Karnı acıkanlar varsa 0380 alan koduyla 524-2122'den bence muhteşem hamburger, cheeseburger, yengen, köfte, ekmek, artık o müthiş patateslerinden siparişlerinizi verebilirsiniz sevgili dostlar. Çünkü Doyum Hamburger'de hamburgerler sadece 120 TL.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam
1: Mahallenin
0: ediyor.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluş.

Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.

0: Geleceksin de, geçeceksin de.
1: Geçti Borun Pazarı, Süreçli'nin iyi bir hesabı. Bugünlük benden bu kadar. Karnınız acıktıysa, bu öğlen farklı bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız, gerçekten hamburgerin hasıyla tanışmak istiyorsanız, cheeseburgeri, tostu, köftesi, köfte ekmeği, bugün seçiminiz doyum hamburger olabilir. 0380 alan kodu 524-21-22'den doyum hamburgere ulaşın. Doyum hamburgerle tanışın. Çünkü 120 TL'ye bomba gibi hamburgerlerimiz var. Hem de hamburgeri yedikten sonra şunu söyleyeceksiniz: İyi ki burayla tanışmışım, çünkü gelen herkes artık oradan ayrılamıyor. Hem oradaki sıcak sohbet, ekipteki arkadaşlarımız, alanımız, istediğiniz saatte hiç soğutmadan hamburgerleriniz evinizde ya da iş yerinizde. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın Düzce.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
3: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de

0: Arçelik'in avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. Probox reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ümit reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.
1: 1. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden

0: Eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı.

0: Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541-842-2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

0: 102.1
1: Radyo Ödünç. Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: reklamlar, reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak. Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın. 0541 842 2973. Kolçak Yapı. Çatıda son nokta.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.
1: Radyo Öğüt.

0: Radyo Öğüt.
1: Elimde duran fotoğrafa baktım, inan tanıyamadım. Bu şarkımı ben sana yazdım.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

böylesine bağlandığını bilseydim, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

0: Radyo Uğur'da reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul.
1: Ah İstanbul, ah.

en yakın dostumdan vefa görmedim. Bir dilim ekmekle günler geçirdim. Sevgiyi sorarsan bir kez denedim. Vallahi çektiğimi bir

Gülüm, kaybettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

merak etme sen, merak etme sen, merak etme

merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.

seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum. Allah kahretsin.